sevdalara çiçeklenmiş, kuruyup savrulmuşsun. Hasretin çıldırıyor anılara, gecelere sığmıyorsun. Şu soğuk duvarların dili olsa, anlatsa neler çektiğini.

biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların o elleri özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyüttüğün çiçekleri.

Çomalamışlar kuytularda, korkuların nefes nefese, yüreğinden bıçaklanan sevdalarda, pişman mısın kendine, düşman mısın? Hep yalnız sevdalara çiçeklenmiş.

Yaprak döken gençliğimin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin...

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı gün.

0: Radyo Moda. Radyo Moda.
1: Düğün davetiyemi almadın mı yoksa? Hayallerimiz yalan çıktı sevgilim. Aylardır burada yoktu diyorlar.

sevgilim. Nikah memuru şaşırdı kaldı. Gözlerim birden uzağa daldı. İsminse dilimde bin dua oldu. Falcının dediği çıktı sevgilim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
2: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere. Hadi gel sen de bu masala. Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545

0: 0575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
4: Reklamları dinlediniz. Adamı

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim

0: bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal.
3: Hasan Usta'nın yeri.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62. Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
1: Reklamları dinlediniz.

Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.

0: parlattık da kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Reklamları dinledin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile

0: Motorları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İngiltere 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'i uzatmalarda Jude Bellingham'ın 2 golüyle 2-1 yendi. Normal süre 1-1 bitti. İngiltere yarı finalde Arjantin, İsviçre galibiyle karşılaşacak. Karasu sahilinde yürüyüş yapan vatandaş, kıyıya vuran insansız hava aracını arabasına yükleyip evine götürdü. Jandarma ekipleri ihbar üzerine güvenlik önlemleri alarak adli inceleme başlattı ve tahkikat sürüyor. 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Mehmet Kesme, tamirhanede traktör hidroliğine sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nda tüm general kadrosuna atanan Zikrullah Erdoğan, yardımcısı Ali Külüş'ü görevden alarak yerine İlyas Aktiken'i getirdi. Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Er de ayrıldı, yerine Samet Bulat atandı. Üsküdar Marmara İstasyonu'nda raylara inen kadın trenin altında sıkıştı. Yolcular ve güvenlik görevlileri kadını kurtararak hastaneye götürdü. Olay paniğe yol açtı, ekipler hızlı müdahale etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Arjantin, İsviçre karşısında kırmızı kart sonrası bir kişi fazla oynayarak uzatmalarda 3-1 kazanıp Dünya Kupası yarı finaline yükseldi ve İngiltere ile karşılaşacak. Levent Mercan, takımın hazırlık döneminde iki maçı farklı kazanarak iyi performans gösterdiğini, eksikleri kamp sürecinde gidereceklerini ve takımda çok iyi bir hava olduğunu söyledi. Linda Noskova, Wimbledon tek kadınlar finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 yenerek ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Son 4 yılda 3 Çek sporcu şampiyon oldu.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde az bulutlu bir hava hakim olurken doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir görüntü bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve zaman zaman çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu-Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusunda kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Ordu'da ise parçalı bulutlu hava hakim olurken hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
8: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 18 0535 648 18 56. Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Hele güzel İstikbal.
3: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere.
4: Hadi gel sen de bu masala.
5: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
6: Sorma Ayşe.
5: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler valla.
6: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
7: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD Senatörü Lindsey Graham, ani rahatsızlık sonucu 11 Temmuz'da hayatını kaybetti. NATO zirvesine katılmış, Zelenski ile görüşmüş ve İsrail'e güçlü destek vermişti. Ailesi mahremiyet talep etti. Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti. Ülkenin önemli liderlerinden biri olan Al Sani, ülke yönetiminde uzun yıllar etkili oldu ve önemli kararlar aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınırdaki modüler komando üs bölgesini ziyaret ederek terörsüz Türkiye projesinin kararlılıkla devam ettiğini ve başarıya ulaşacağını vurguladı, askerlerle yemek yedi. Sakarya'da Karadeniz kıyısında 61 yaşındaki AÇ sahilde bulduğu askeri insansız hava aracını arazi aracıyla evine taşıdıktan sonra jandarmaya haber verdi. Ekipler İHA'ya el koyup incelemeye başladı, adli tahkikat açıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Dubai'de ticaret vaadiyle dolandırılan mağdurun 2,5 kilogram altını elden alan 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edilip tutuklandı, dolandırıcılık büro amirliği çalışmayı sürdürdü.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Arjantin, İsviçre karşısında kırmızı kart sonrası bir kişi fazla oynayarak uzatmalarda 3-1 kazanıp Dünya Kupası yarı finaline yükseldi ve İngiltere ile karşılaşacak. Levent Mercan, takımın hazırlık döneminde iki maçı farklı kazanarak iyi performans gösterdiğini, eksikleri kamp sürecinde gidereceklerini ve takımda çok iyi bir hava olduğunu söyledi. Linda Noskova, Wimbledon tek kadınlar finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 yenerek ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Son 4 yılda 3 Çek sporcu şampiyon oldu.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde az bulutlu bir hava hakim olurken doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir görüntü bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve zaman zaman çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusunda kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Ordu'da ise parçalı bulutlu hava hakim olurken hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi, şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
0: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta. Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların. Çalmıştık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere. Hadi gel sen de bu masala.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz. Al.

daha bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Böyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Doya doya uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel be.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD Senatörü Lindsey Graham, ani rahatsızlık sonucu 11 Temmuz'da hayatını kaybetti. Graham, İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınıyor, NATO zirvesine katıldı ve Zelenski ile görüştü. Trump ve Netanyahu vefatını duyurdu. Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen araçları resmi ekspertiz raporuyla e-ihale yöntemiyle satışa çıkardı. Fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar yükseliyor. Otomobil, kamyon, tekne ve jet ski satışta. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınırdaki modüler komando üs bölgesini ziyaret ederek terörsüz Türkiye projesinin kararlılıkla devam ettiğini ve başarıya ulaşacağını belirtti. Askerlerle bir araya geldi. Ahmet Telli, 79 yaşında şiir yolculuğunu tamamlayarak son yolculuğuna uğurlanıyor. Sivas katliamında yitirdiği dostlarının anısını yaşatmak için mücadele eden Telli, şiir ve dostlukla dolu hayatını noktaladı. Şef aşçı, stajyer aşçıya hakaret ederek iş yerinde huzuru bozdu. İşveren, bu davranış nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshetti. Yargıtay, işçinin tazminat taleplerini reddederek kararı onadı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kaleci Ederson ile yüz yüze görüşerek ayrılık planlarını değerlendirecek, kalması isteniyor, transfer planlaması buna göre şekillenecek. Juventus savunmacı Federico Gatti'nin ayrılma ihtimali üzerine Milan'da forma giyen Fikayo Tomori için transfer planları yapıyor. Tomori'nin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Wiener 3. haftada Tayland'ı 3-1 yenerek 12 maçta 9 galibiyet aldı ve Çin'deki finallere 4. sıradan katılacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde az bulutlu bir hava hakim olurken doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir görüntü bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve zaman zaman çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusunda kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Ordu'da ise parçalı bulutlu hava hakim olurken hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
8: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 66 38 0532 394 66 38 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen yenilen lezzet. Dürümcü Orhan.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamları dinlediniz.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de ben ağlarım. Yanarım, yanarım.

yavrumi. Çok düşüneceksin, çok seçeceksin. Aslini neslini iyi inceleyeceksin. Şehir kızlarına da pek güvenme yavrum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kalbim almış.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
1: Kim yapmış acaba?
4: Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
5: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere.
1: Hadi gel sen de bu masala. Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda. Radyo Moda.

Gülüm, gülüm, iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm. Gülüm, gülüm, iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD Senatörü Lindsey Graham, ani rahatsızlık sonucu 11 Temmuz'da hayatını kaybetti. Graham, NATO zirvesine katıldıktan sonra Ukrayna ziyaretinde Zelenskiy ile görüştü. İsrail'e destek veren önemli bir cumhuriyetçi siyasetçiydi. Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen araçları resmi ekspertiz raporuyla e-ihale üzerinden satışa çıkardı. Fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar yükseliyor, otomobil ve diğer araçlar satışta. Terörsüz Türkiye yasası meclis kapanmadan gündeme gelecek. Uygulama için MIT, TSK ve MGK teyit edecek. Örgüt üyeleri etkin pişmanlıkla ceza almayabilir, adli kontrol ve kamu yasağı uygulanacak. Antalya'da Muhammed D. içine şeytan girdiğini söyleyerek ablası Kübra D.'yi boğmaya çalıştı. Kübra yardım için ablası Meryem D.'ye mesaj attı. Muhammed Meryem'e de saldırınca polis müdahale etti, tutuklandı. Şef aşçı, stajyer aşçıya hakaret ederek iş yerinde huzuru bozdu. İşveren, haklı nedenle iş sözleşmesini feshetti. Yargıtay, işçinin ahlak kurallarına uymayan davranışları nedeniyle tazminat talebini reddetti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kaleci Ederson ile yüz yüze görüşerek ayrılık planlarını değerlendirecek, kalması isteniyor, transfer planlaması buna göre şekillenecek. Juventus savunmacı Federico Gatti'nin ayrılma ihtimali üzerine Milan'da forma giyen Fikayo Tomori için transfer planları yapıyor. Tomori'nin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Wiener 3. haftada Tayland'ı 3-1 yenerek 12 maçta 9 galibiyet aldı ve Çin'deki finallere 4. sıradan katılacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de az bulutlu bir hava hakim olurken doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu gökyüzü bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve zaman zaman çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusunda kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun yarın en yüksek 29 derece ve genellikle güneşli olacak. Ordu yarın en yüksek 28 derece ve parçalı güneşli geçecek. Sinop yarın en yüksek 27 derece ile genellikle güneşli. Amasya yarın en yüksek 32 derece ve genellikle güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alacam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark. Lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran,

0: Sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.

0: parlattık da kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere.
0: Hadi gel sen de bu masala. Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD Senatörü Lindsey Graham ani rahatsızlık sonucu 11 Temmuz'da hayatını kaybetti. NATO zirvesi ve Zelenski ile görüşmesinin ardından İsrail'e verdiği güçlü destekle tanındı. Ailesi mahremiyet istedi. Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine 3 ay 20 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. AFAD, JAK ve UMKE ekipleri zorlu arazi ve hava koşullarında arama yaptı. Terörsüz Türkiye yasası meclis kapanmadan gündeme gelecek, uygulama silah bırakma şartına bağlanacak, MIT, TSK ve MGK teyit edecek, Cumhurbaşkanı karar verecek, özel düzenleme ve ceza muafiyetleri planlanıyor. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada vicdanının rahat olduğunu belirterek destek mesajları için teşekkür etti ve en kısa sürede halkla buluşmayı umut etti. Tokat'ın Yeşilyurt'la Sulusaray ilçeleri arasındaki yolda binlerce kurbağa aynı anda geçiş yapmaya çalıştı. Araçların altında kalan kurbağalar telef olurken aşırı yağışların etkisiyle bu doğa olayı yaşandı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde Marsilya ile 39,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaştı. Manchester United geri alım hakkını kullanmadı. Transfer tamamlanmak üzere. Beşiktaş'tan ayrılan kaleci Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazeera'ya transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta 151 maçta forma giydi. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-1 yenerek 12 maçta 9 galibiyet aldı ve Çin'deki finallere 4. sıradan katılacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de genellikle az bulutlu bir hava hakim olurken doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir görünüm bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve zaman zaman çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusunda kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun yarın en yüksek 29 derece ile çoğunlukla güneşli bir hava yaşayacak. Ordu yarın en yüksek 28 derece ve parçalı güneşli olacak. Sinop yarın en yüksek 27 derece ile güneşli bir gün geçirecek. Amasya yarın en yüksek 32 derece ve çoğunlukla güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856. Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
8: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolanlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere. Hadi gel sen de bu masala.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler valla.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
4: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık Ova'da, etin en tazesini Ova'dan alın.
5: Reklamları dinlediniz.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti. İnan

0: Yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar, yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler, ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: Yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım. Dep altımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak. Yaşamak bana uymuyor.

0: Sensiz yaşamak bana uymuyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök ağustosla yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur

0: Ah İstanbul'a.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
3: Her ev güzel İstikbal.
4: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra Samsun, 0530 036 82 15, 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
5: Hasan Usta'nın yeri, Nişan.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor. Özledim teninin kokusunu özledim. Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz.

0: 7 gün 24 saat yayında ve yanınızdayız.
1: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.
2: Şimdi reklamlar.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.

0: kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: oldu.
1: Merhaba, Ordu'dan arıyorum. Ben Dilara Eren. Eşim var Mithat Eren A12'de.
2: Babam yatıyor Erdoğan Keskin A12 kapalı cezaevinde. Buradan babama selam söylemek istiyorum. Babamı çok seviyorum. Kendisine çok iyi baksın. Biz de çok iyiyiz.
3: Ramazan Kızıl için aramıştım. İyi misin oğlum? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Kurban olurum kuzum. Az bir gün kaldı, geleceğim oğlum. Hayırlısıyla yavrum.
4: Ben Serap, Ankara'dan. Abicim selamünaleyküm. Yarın görüşüm var. Annem ve yengem geliyorlar. Ben gelemedim yine. İzin alamadım işten. Çok istedim ama olmadı. Çok özledim seni. İnşallah en yakın zamanda geleceğim yanına.
5: Ben Orhan Gümüş, Alaçamlı'yım. Yayınıza Sivas'tan katılıyorum. Çöğüte misafirliğe geldim. Basra kapalı cezaevinde yatmakta olan B18 komşumda Cumhuristan Gümüş'ün babasıyım. Cumhuroğlu'ma seslenmek istiyorum şu anda buradan.
6: Ben Van'dan arıyorum. Kadir abimizi çok özledik. Allah yar ve yardımcıları, boş arkadaşlarına buradan selamlar gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah en kısa zamanda aramızda olurlar.
7: İyi akşamlar. Ankara'dan arıyorum Serpil. B2 koğuşunda yatan kardeşimiz Şahin için aradım. Ablacığım, bugün telefonda biraz böyle sistemli konuştun. Hatta biraz değil, bayağı bir sistemliydin. Belki de çok haklıydın, belki de değil, gerçekten de haklısın.
8: Erdoğan Keskin enişteme çok selam gönderiyorum. Kendine iyi baksın, bizleri düşünmesin. Biz çok iyiyiz burada, kendi iyi olsun. Size de iyi akşamlar diyorum, bacıma veriyorum.
9: Yani seslerini duyuruyorsunuz, hepinize teşekkür ediyorum. Emeklerinize Allah razı olsun. Metin'im, ben seni çok seviyorum annem. Çok özledim ben seni. Dün görüştük gerçi ama yine de sana çok kısa bir görüşme oluyor. Yani sanırım 3 dakika falan olması gerek. Zaten görüşe de gittiğim zaman öpmekten konuşamıyoruz ki yani. Kokluyorsun, öpüyorsun, özlüyorsun.
10: Ben Nazan Özmen, Cömert Özmen'in eşiyim. Hayat, seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Hatice ablam ve Mehmet abi burada. Dolaştık, yemeğe falan gittik, ne güzeldi. Efe eğlendi bayağı bir. Seni çok seviyoruz, keşke sen de olsaydın. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Mehmet abi, sen konuşacak mıydın?
11: Gecelerin
10: de selamı var Cömert Özmen'e. Keşke burada olsaydı, şu anda onun yerinde oturuyor. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar.
12: Bayram Karakurt için sesleneceğim. Samsun Bafra'da yatmakta olan abim için aradım. Onu çok özledim. Bayağıdır arıyorum ama düşüremedim. Geçen hafta da aradım. Geçen hafta yoktu, ondan önceki hafta aradım. Düşüremedim ama kendisini çok özledim. Ankara'dan da gidemiyorum kendisine. İkizlerim oldu ama ikizlerimiz büyüdü. Dayılarını bekliyorlar.
13: Abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Allah da iyi etsin. Bir sorarsan merak etme. Abi hepimiz iyiyiz. Sadece seni özledik. Daha doğrusu herkes özledi. Ne zaman adım duysak boğazımız düğümleniyor. İnşallah bir gün her şey bizim için daha güzel olacak. Sen de mektup yaz abi bana. Neyse abim, sen rahat uyu, canını hiç sıkma. Elbet bir gün dediğin gibi sallansa da yıkılmaz tahtın. Bu kadar abicim.
14: Ben de bugün rüyamda gördüm. Rüyamda okuldan haberini alıyordu. Ondan sonra da eve gidiyorduk. Yarın sabah da sinemaya gidiyorduk. Yengeme de sürpriz oluyordu. Onlarla birlikte mutlu mesut yaşıyorduk. Keşke bu hayalin gerçek olsa, ne zaman geleceğini de gerçekten öğrenebilsem. Onu çok seviyorum.
15: Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm modacılara 102.5 Radyo Moda frekansından ve bendeniz sevgili Selim Murat'tan saygı ve selamlarımız olsun. Geldik huzurlarınızda, geldik radyolarınızdayız. Takvim yaprakları 12.07.2026 pazar akşamını göstermekteyken saatler ise 21.11'i göstermekte. Sesimizin ulaştığı tüm modacılara saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a. Çalışan arkadaşlara, dostlara kolay gelsin dileklerimizi iletmiş olalım. Hepsinin çalışması kuvvetli, kazançları bol ve bereketli olsun. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Hastalarımıza acil şifalar. Şoförlerimize hayırlı yolculuklar. Askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize ve bekçilerimize hayırlı nöbetler dilekleri ve temelliyle bu haftada alkışlar nezdinde sayılı gün programı start alıyor. Saatler 24'ü gösterene kadar huzurlarınızda ve radyolarınızda olacağız inşallah bu akşamda. 21.30 itibariyle kısa küçük bir reklam arası vereceğiz. Reklamlarımızın hemen akabinde canlı bağlantıları başlatacağız. Her hafta olduğu gibi 23.30'a kadar canlı bağlantı alacağız. 24'e kadar da programımızı en nihayetine erdirmiş olacağız. En özel, en güzel eserlerle. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı herkes tekrardan 102.5 Radyo Moda'ya, sayılı gün programına hoş geldiler diyelim. Şöyle geldiğimiz belli olsun. İki güzel Müslüm Gürses eseriyle startımızı vermiş olacağız. Dediğimiz gibi 21.30 itibariyle minik bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra 0555-110-25'ten canlı bağlantılar, canlı bağlantılar almaya başlayacağız. Bu haftada her hafta olduğu gibi açıkta bulunan kader mahkumlarımız ya da kader mahkumlarımızın yakınları katılım sağlamaya başlayacaklar. Özel ve güzel bir program bizleri bekliyor. Hepiniz tekrardan program ve muhabbete hoş geldiniz. Hadi bakalım rastgele.

Hayatımızdan, ömrümüzden neler gelip geçmedi ki? Ya da kimler gelip geçmedi ki? Bu da geçer elbet, değil mi? Müslüm Gürses'in işte bu özel ve güzel nezdinde, eseri nezdinde düzeltelim. Sayılı Gün 102.5 Radyo Moda da başladı. Hepiniz tekrardan program ve muhabbet hoş geldiniz. Bir yandan da şöyle yayın arkasında sosyal mecralarda paylaşıyoruz. Yayında olduğumuzu belirtiyor ve duyuruyoruz. İnternet üzerinden de yavaş yavaş radyo açılmaya başladı. Sesimizin ulaştığı herkese tekrardan saygı ve selamlarımızı iletelim. Trafikte özellikle, trafikte sesime ulaşan birçok dinleyicimiz var. Yollarda sesimize ulaşan dinleyenlerimize de hayırlı yolculuklar dileklerimizi, temellerimizi iletiyoruz. 102.5 Radyo Moda frekansından. Belirttiğimiz üzere program başladı. 24'e kadar huzurlarınızda ve radyolarınızda olacağız. İki güzel Müslüm Gürses eseri dedik. Peki ikincisi gelsin bakalım. İlkini gönderdik. İkincisini de şöyle bir yayına doğru hop yuvarlayalım.

Şimdi haftada bir yayın olunca işte böyle oluyor. Şarkıları bazen seçmekte zorlanıyoruz. Acaba bunu mu yayınlasak, şunu mu yayınlasak derken yayındaki şarkının son demlerine kadar bir sonraki şarkıyı seçmeye çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi de elbette ki Ferdi Tayfur olacak. Hemen akabinde ise Orhancılara da güzel bir eser göndermiş olacağız. Böylelikle bir babalar listelerini de aslında gerçekleştirmiş oluyoruz, değil mi? Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay sıralamasını yaparak bir babalar listelerini de gerçekleştirmiş oluyoruz bizler. Evet, reklamlara çok fazla zaman ve süreç kalmadı aslında baktığımızda şöyle. 21-21 yapmışız saatlerimizi. Bir 9 dakika sonra kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra gönlümüzden geçen son eseri paylaşarak ufaktan ufaktan canlı bağlantıları almaya başlayacağız. Şu anda aramayın. Şu anda hatlar kapalı. Reklamlar eşliğinde, nezdinde hattımızı stüdyoya doğru alacağız. Aktif hale getireceğiz. Ufak ufak canlı bağlantıları 21.30 itibariyle almaya başlayacağız. Tabi bu 21.35'i bulur. Çünkü reklam var. Reklamlardan sonra gönlümüzden geçen son eseri paylaşacağız. Böylelikle canlı bağlantıları almaya başlayacağız.

vay işte bu dünyadan bir Ferdi Tayfur, bir Müslüm Gürses geçip gitti. Bizlere bırakmış olduğu eserler işte bunlardan birkaç tanesiydi. Mekanları cennet olsun. Hemen şöyle Orhan Gencebay ile devam edelim. Orhan abimize de Rabbim uzun uzun uzun ömürler versin. Hemen akabinde reklamlar. Reklamlardan sonra gönlümüzden geçen son eser ise Güllü olacak. Güllü nezdinde canlı bağlantıları almaya başlayacağız az sonra.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere.
0: Hadi gel sen de bu masala. Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlar sonrasında şöyle gönlümüzden geçen son eseri paylaşalım. Güllü ablamız gelsin. Hemen akabinde ise canlı bağlantılara başlıyoruz. Canlı bağlantıya katılmak isteyen dinleyenlerimiz ise bu şarkımızın hemen bitimine 0555 110-25'i aramaya başlayacaklar. 0555 110-25'ten az sonra canlı bağlantılar almaya başlıyoruz. Yine internet üzerinden de dünyanın dört bir yanından sesimize ulaşan dinleyenlerimiz var. Hepsine saygı, selamlarımız olsun. 102.5 Radyo'mun olan

0: Bu sıcak havalarda, bu bunaltıcı havalarda özledik vallahi, değil mi? O inceden yağan yaz yağmurlarını özledik vallahi özledik. Peki, şöyle alkışların nezdinde hattımızı bir aktif hale getirelim bakalım. Yavaş yavaş canlı bağlantıları almaya başlayacağız. Yollarda yine sesimize ulaşan dostlarımızdan bir tanesi de Acar Otomotiv'den sevgili Selim Acar. Selamlarımız olsun. Bilmiyorum yanında kimler var. Hepsine saygı selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı yolculuklar dileklerimizi, temellerimizi iletelim. Muhtemelen yolda trafikte sesime ulaşıyor ki çağrısını gördüm. Genelde yayınlarda pek telefonuma bakmam ama. Evet. 21.39 yaptık saatlerimizi. Yavaş yavaş canlı bağlantılar almaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım bu haftanın ilk bağlantı konuğu kim olacak? Şöyle haftanın ilk bağlantı konuğuna bir merhaba diyeceğiz. Hattımıza bir merhaba diyelim bakalım bizler. Hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden, kim arıyor bizi?
1: Samsun Bafra'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Kimimiz var? Kime seslenmek adına yayına katıldık?
1: Bafra Teyit Bir Kafa Cezaevinde Beylikoğlu'nda oğlum Gülşevcan, onun için şarkı sevdik. Masadaki parça mı var?
0: Sıradaki şarkıyı göndereceğiz. Güzel bir Adana Layhan eseri var. 22 itibariyle göndereceğim. Yaklaşık bir 20 dakikamız var. 20 dakika sonra iki şarkı, iki güzel eser göndereceğiz.
1: Şu anda canlı yayındayız değil mi?
0: Canlı yayındayız, evet.
1: Şu an canlı yayında mıyız?
0: Canlı yayındayız. Biraz radyoyu dinliyorsanız geç gelir size. Radyodan duyamazsınız.
1: Anladım. O zaman selamlarımı iletmek istiyorum şu anda.
0: Peki, dinliyorlarsa bizlerden de selamlar olsun. Var mı eklemek istediğiniz?
1: Var efendim. Beyli Koşu yapması olan Mert Yıllar, Gürşevcan, Nejo Genç, bütün orada yatanlar arkadaşlarıma selamımızı iletiyoruz. Kendilerine iyi baksınlar. İnşallah tez zamanda özgür kavuşacağız.

0: yapacaklar. Bahşedeceğim bu kadar. Herkese selamı var dersen o kadar bahşedeceğim.
1: Ve aleyküm selam. Selamınız başım gözüm üstüne. Geceniz güzel olsun tekrardan. Hayırlı geceleriniz olsun.
0: Sağ olun, iyi geceler, iyi akşamlar.
1: Çok sağ olun.
0: Hayırlı yayınlar size. Sağ olun efendim.
1: Evet, ilk bağlantımızı bu şekilde gerçekleştirdik arkadaşlar. 0555-110-25'ten bağlantılar almaya başladık. İkinci bağlantımız bakalım nereden gelecek. Bu akşamda birçok ilden, birçok ilçeden bağlantı alacağız elbette ki. Onlardan bir tanesi. Hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
1: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nereden, Ercan kim arıyor?
2: Ercan Yüce Bafra.
1: Ercan Yüce Bafra, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Aktarın hemen buradan duyguları paylaşın.
2: Eyvallah, teşekkürler. Selamünaleyküm kardeşim. Ertan'ım nasılsın? İyisin inşallah kardeşim. Zeynep'e bir vereyim de yine devam edeceğim konuşmaya.
3: Ertan amca ne yapıyorsun? Seni çok özledim. Seni öpüyorum, seni çok özledim. O kadar özledim ki canım kalıyor.
2: Zey konuşsa.
4: Selamünaleyküm Ersan amca. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyisindir inşallah. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
2: Hediyem için de teşekkür ederiz.
4: Hediyem için de teşekkür ederiz.
2: Kardeşim, inşallah iyisindir. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz. Tek dileğim o. Her şey tamam, Allah'ın izniyle, bir eksik sensin kardeşim. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni seviyoruz biliyorsun. Söylememe gerek yok. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sıradaki parçayı sana armağan ediyorum. Koğuş arkadaşlarına. Herkese selam. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah kurtarsın hepinizi inşallah. Teşekkürler Murat Bey.
1: Peki bizler teşekkür ederiz. Geceniz güzel olsun. Hayırlı geceleriniz olsun.
2: Eyvallah, sizin de iyi yayınlar, hayırlı akşamlar.
1: Evet, ikinci bağlantıydı. Üçüncü bağlantıya geçiş yapacağız hemen. 0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları. Normal aramalar yapıyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp araması almıyorum. Normal arama yapacaksınız. Bu şekilde canlı bağlantıya katılabilirsiniz. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
5: İyi akşamlar Murat abi.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk abi. Ben Bafra'dan arıyorum. Veysel Aslan'dan.
1: Veysel Akdoğan Bafra'dan arıyor. Kimimiz var?
5: Abi, kapalı cezaevinde yatmakta olan Serhat Avcı, Mustafa Yüksel, Mesut Yüksel, Fırat Erol'a, Canı Gölü'den selamlarımı diliyorum. Bir de açık cezaevinde yatmakta olan Yakup Yüksel, çok değerli abim, canım, ciğerim. Ona da bolca selamlar diliyorum. İstek yapabiliyor muyuz abi?
1: Sıradaki eserleri armağan edebilirsin. İstek almıyoruz.
5: Tamam abi, o sıradaki parçayı Ferhat Avcı'ya diliyorum. Canı gönülden seviyorum onu. En yakın zamanda aramızda olması değil abi. Çok teşekkür ederim abi.
1: Peki, biz daha teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
5: İyi akşamlar abi.
1: Bakalım 3. bağlantı. 4. bağlantıya geçeceğiz arkadaşlar. 4. bağlantımız bakalım nereden gelecek. 21.44 yaptık saatlerimizi. Yaklaşık bir 10 dakika sonraki güzel eser göndereceğim. Bir tanesi reklamlar öncesi. Var mı reklam? Gördüğüm kadarıyla var. Bir tanesi reklamlar öncesi, bir tanesi reklamlar sonrasında radyolarınıza gelmiş olacak. Diğer bağlantımıza bakalım. Hoş geldiniz.
6: Alo.
1: Evet, hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
6: İyi akşamlar. İzmir'den arıyorum ben.
1: İzmir, selamlarımız olsun. Kimimiz var?
6: B7 koğuşunda oğlum Velican Özdemir için ve tüm koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum.
1: Peki, belirttiğim gibi 10 dakika sonra iki güzel eser gelecek. Var mı eklemek istediniz?
6: Evet, oğlum seni çok seviyorum. Elbet bir gün paşam.
1: Peki, İzmir'e selamlarımız olsun. Samsun'umuzdan, Bafra'mızdan hayırlı akşamlarınız olsun.
6: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Evet, İzmir'den aldık bağlantımızı. Diğer bağlantımız hemen gelsin. Radyo Moda yazmanız yeterli arkadaşlar. İnternet tarayıcılarınıza Radyo Moda yazmanız yeterli. Birçok seçenekten bizleri dinleyebilirsiniz. Birçok uygulamadan ya da birçok web sitesinden sesimize, sevgimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dünyanın dört bir yanından. İnternet tarayıcılarınıza Radyo Moda yazmanız yeterli. 4177 gelsin bakalım. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
7: Hoş buldum Murat Bey. Ben Özlem.
1: Hoş geldiniz tekrardan Özlem Hanım.
7: Hoş buldum. Nasılsınız? İyi misiniz Murat Bey? Hoş geldiniz tekrardan size.
1: Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Toparlayamadık. Geçen hafta da yayında değildik.
7: Evet yoktunuz.
1: Evet. Evet.
7: Geçmiş olsun. Yine hastaydınız herhalde.
1: Çok sağ olun. Yani artık yaşlandığımı hissediyorum.
7: Evet.
1: Bir baş dönmesi var. Ağır bir baş dönmesi. Atlatamadık gerçekten.
7: Evet.
1: Doktorumuz bol bol dinleneceksin dedi. Trafiğe çıkma. Evet. Çok fazla araç kullanma. Stres yapma. Dinleyenlerin seni çok fazla strese sokmuş. Strese girme dedi. Elimizden geldiğince dinlenmeye çalışıyoruz.
7: İnşallah iyi olursunuz.
1: Bir olsak da yani hafta içi yayınlarına da aslında başlayacağız ama toparlayamadık. Yani hafta sonunu zor yapıyoruz.
7: İnşallah o da olur ya.
1: İnşallah. Her şeyden önce sağlık. Sağlıktan başka değerli bir şey yok. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor sağlığımıza bir şekilde.
7: Rabbim şifa versin. Aynen öyle katılıyorum size Murat
1: bütün,
7: Bey.
1: Bütün hastalarımıza Rabbim şifalar versin.
7: Amin. Cümleten. Ben açıp cezaevinde yatan, bir iki koğuşta yatan Muammer Dinç yeğenime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum buradan. İnşallah iyidir kendisi. B8 koğuşta yatan Onurcan Aşçı kardeşime de çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ablasının da çok selamı var. Öyle dedi, o söylememi istedi. Bir tane de şiirim var Murat Bey.
1: Peki şöyle fon müziğini verdim ben ve mikrofonu size bıraktım.
7: Teşekkür ederim. Sen yoksun. Temmuz sıcağında üşür mü insan? Buz tuttu yüreğim. Tarihsiz acılar içindeyim. Günler geçiyor. Yıllar bir bir eksiliyor ömrümden. Kendimle savaşım bitmiyor. Sen yoksun ya annem. Kahır doluyum. Anla işte. Ben ne çok yanılmışım. Ah bir bilsen. Yıkıldı her bir yanım, güvendiğim dağlarım tuz buz oldu. Bağrıma saplanan hançeri hiç sorma. Direniyorum hayata, düşmemek, yenilmemek için. Ve biliyorum ki düşenin dostu da yok, elvereni de. Sen yoksun ya annem. Nem kapar oldu mesen yelden, dost görünen yüzlerden. Sitemkarım bu gece, hayat gülmedi bana bir kere. Sen de bıraktın gittin beni öylece. Sahipsiz bir yavru gibi. Öksüzlüğüm ağlar oldum senelerce. Hasretim, benim gül kokulum. Sen yoksun ya. Biraz da ondan bükülür boynum. Anneler bir başka sever kuzusunu. Sen yine de bırakma kalbimin ellerini. Sonra çocukluğum pisar sana. Gençliğimi hiç sorma. Gençliğimi hiç sorma. Bu kadar Murat Bey.
1: Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Geceniz
7: çok
1: güzel olsun tekrardan.
7: Hayırlı geceler. Tüm kader mahkumlarına gelsin tabii ki şarkılar.
1: Peki en özel eserleri göndereceğiz inşallah sonra. Hayırlı akşamlar tekrardan.
7: İyi akşamlar Murat Bey.
1: Devam edelim bakalım arkadaşlar. Şiir okumak isteyen varsa onlar da katılım sağlayabilirler. En azından şiirlerle de elimizden geldiğince programı süslemeye çalışalım. Bakalım diğer bir bağlantımız nereden gelecek? 0555-110-25 arkadaşlar. Buradan alıyoruz bağlantıları. Hoş geldiniz demeden hattan düştü dinleyicimiz. 80-46 inşallah tekrardan gelir. Yollardan da bu arada telefon istiyorum, bekliyorum. Trafikten varsa trafikten de telefon bekliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
8: Alo, iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun.
8: Ben Adana Ceyhan'dan arıyorum.
1: Hoş geldiniz. Selamlar Adana'ya.
8: Aleyküm selam. Ben oğluma seslenecektim.
1: Tabii aktarın buradan duyguları paylaşın.
8: Alo Caner, iyi akşamlar oğlum. Nasılsın, iyi misin kuzum? İnşallah iyisindir. Oğlum çok şükür sağ salim eve geldik. Gelişimiz güzel oldu. Gidiş çok zor oldu. Sahili günlerin kaldı. Kurban olsun annem. Az kaldı, 1,5 ayın kaldı kuzum. Allah'tan umudunu hiçbir zaman için kesme. Musa'ya da çok çok selam söyle. İkinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun kuzum. İkinizin de günleri az kaldı. Hiç canını sıkma Caner. Elbette.
1: Evet, dinleyicimiz yine hattan düştü sanırım. ya da telefonu çekmiyor. 0555 110-25 arkadaşlar. Şöyle bakıyorum hatta ama sesi gelmiyor. Ayrı bir durum. Şöyle bekliyorum ama. Evet, orada mıyız? Peki, hattan ayrıldılar. Arkadaşlar, çeken bir nokta varsa oradan bağlantı kurmaya çalışın. Çok rica ediyorum. Her hafta aynı sorunu problemi yaşıyoruz. Ricamdır, her hafta aynı sorun problemi yaşamayalım artık yani. Şöyle bakalım, 54-96 gelsin. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
9: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun.
9: Samsun Basra'da 14 cezaevinde 1008 doğuşunda yatmakta olsun. Alo.
1: Evet, sizdeyiz, dinliyoruz.
9: Sesimi alıyor değil mi?
1: Yalnız evet, yayındayız. Alıyoruz sesinizi. Aktarın buradan.
9: 8 koğuşunda yatmakta olan Dursun Sezgin'e herkesin selamını söylüyorum. Amcamın oğlu, üzülme. Bu günlerde geç. Her şey meruslanma. Merak ediyoruz. Ayşe'nin, Fatma'nın, Fatih'in, Kübra'nın, herkesin selamı var. Ersin Gül'ün falan. Seni seviyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et. Aklımız sende. Biliyorum.
1: Peki, hayırlı geceleriniz olsun. Bu kadar herhalde aktarmak istedikleriniz.
9: Aynen.
1: Peki. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah kavuştursun.
9: Hayırlı geceler abi.
1: Çok sağ olun. Bakalım şöyle devam edelim. Bir ya da iki bağlantı alabiliriz. Sonrasında ise ara vereceğiz şarkı arası arkadaşlar.
9: Ondan bir şarkı da armağan edebiliyor musunuz?
1: Sıradaki eserleri armağan edebilirsiniz.
9: Abicim, ona Doğan Aydan Bilsem anlıyorum.
1: Adana Layhan'dan güzel bir eser göndereceğim.
9: Buyur abi.
1: Sıradaki eserleri gönderiyoruz yani. O yüzden Adana Layhan'dan güzel bir eser göndereceğim.
9: Tamam. Murat abi sen misin?
1: Ve yayındayız, evet.
9: Ya, tamam Murat abi.
1: Peki, hayırlı akşamların olsun.
9: Hayırlı akşamlar abi.
1: Evet, bakalım arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi bir ya da iki bağlantı. Hemen sonrasında işte eserlere geçiş yapacağız. Şöyle hattımızı yenileyelim. Düşüremeyen arkadaşlar var ise onlar da katılım sağlasınlar. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
10: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
10: Bayram Canakçı abi ben.
1: Evet, oradan Bayram Bey. Tabii, aktarın, paylaşın.
10: Hilmi Keskin, Samsun Basra kapalı cezaevinde yatan Hilmi Keskin, açıkta olan Bedran Tosun, Samsun kapalı tesisinde olan Hamdi Samet Mutlu, Ünal Ekser, Enes Şoroğlu, Okan Tosun. Buradan hepsine bolca selam iletiyorum. Özgür günler yakındır. Güneş doğar elbet. Yani bu zor günler de geçer. Güneş sen, hepsine bolca selamım olsun. Unutmasınlar kendilerini. Her şey olacağını varır. Elbet bir gün diyorum. Ceza yatmak sanattır. Bizler birer sanatkar. Ecel yaşamın ücretidir. Elbet bir gün ödenir. Hayırlı akşamların olsun abi. Kolay gelsin.
1: Peki, hayırlı akşamlar tekrardan. Allah kavuştursun.
10: Eyvallah abi, sağ ol.
1: Devam edelim bakalım arkadaşlar. Bir bağlantı daha alabilir miyiz diye bakıyorum bir yandan da. Var ise bir bağlantı daha araya sıkıştıralım. Hemen akabinde ise Adana Layhan'dan güzel bir eser. Sonrasında reklamlar. Reklamlardan sonra bir eser daha paylaşırız elbette ki. Sonrasında devam edeceğiz canlı bağlantılarla. Bir bağlantı daha alalım bizler. Hoş geldiniz.
11: Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden kim arıyor?
11: Bafra'dan arıyorum. Dursun Tunç ben.
1: Evet, kimiz var?
11: Kapalı'da yatmakta olan dayımın oğlu Dursun Sezgin ve Ömer Tunç. İkisine çok selamlarımı iletiyorum. İkisinin de sayılı günleri çabuk geçer inşallah diyorum. Kendilerini bunaltmasınlar, orada çok iyi baksınlar. Hepsi aklımızdalar. Sürekli iletişim halindeyiz. Her zaman yanınızdayız hepsinin. Sıradaki parçaları da onlara gönderiyorum, en güzel parçaları.
1: Peki. Hayırlı geceleriniz olsun tekrardan.
11: Sağ olun. Allah bütün göstersin. Kader masumlarının Allah yardımcısı olsun.
1: Amin. Hayırlı cümlesinin, cümlesinin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler.
11: Hayırlı akşamlar.
1: Şöyle bir ara verelim arkadaşlar bağlantılara. Gelsin bakalım dediğimiz gibi Adana'la hem paylaşalım. Akabinde minik bir reklam arası. Reklamlardan sonra sürpriz diyelim güzel bir eser paylaşacağım. Sonrasında ise devam edeceğiz canlı bağlantılarla. Canlı bağlantıya katılmak isteyen dinleyenlerimiz az sonra. Az sonra 0555 110 25'i tuşlamaya devam edecekler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
2: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Öncesinde reklamlar. Reklamlarımızın hemen akabinde ise Edebak Bayram'dan güzel bir eserdir. Hava nasıl oralarda, üşüyor musun dedik ve geçtik. Bu vesileyle ilk bölümümüzü tamamladık. Geçtik ikinci bölümümüze. İkinci bölümümüzde de şöyle canlı bağlantılar almaya devam edeceğiz elbette ki. Canlı bağlantıya katılmak isteyen dinleyenlerimiz 0555 110 25'i tuşlayarak canlı bağlantıya katılıyorlar. Bu numaranın dışında hiçbir noktada canlı bağlantı almıyoruz, arama almıyoruz. Bilginiz olsun dostlar. Şöyle hattımızı tekrardan bir yenileyelim bakalım. Var ise bağlantıya geçiş yapalım. Bir bakalım hattımızda kim var? Bir merhaba diyelim hattımıza. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Çok sağ olun, hoş geldiniz. Nereden arıyoruz?
1: Bursa'dan arıyorum, Bursa Gemlik'ten.
0: Bursa Gemlik, kimimiz var?
1: Bafra'da tipik cezaevinde yapmakta olan C12 koğuşunda. Rüşat Kaynağı selam söylemek isterim, Mete Yıldız'dan kayınçosuyum.
0: Evet.
1: Çok selamlar söylerim, sıradaki şarkıyı da türküyü de onlara armağan etmek isterim. Yanındaki arkadaşlarına da çok selamlar söylerim.
0: Güzel bir eser göndereceğiz 22.30 itibariyle inşallah.
1: Teşekkür ederiz biz de o zaman.
0: Var mı eklemek istediğiniz?
1: Yoktur, teşekkür ederiz. Peki, sizler de kolay gelsin.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar tekrardan.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Evet, bakalım arkadaşlar. Bursa'dan aldık bağlantımızı. Diğer bir bağlantımız nereden gelecek? 0555 110 25 aramaya devam ediyoruz. Diğer bir bağlantımıza bir merhaba diyelim bizler. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
2: İyi akşamlar abim benim.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ben Adana Ceyhan'dan arıyorum abi.
0: Adana, selamlarımız olsun. Kimimiz var?
2: Allah razı olsun. İslam Can Erkek oğlum orada benim.
0: Peki, aktarın buradan, duyguları paylaşın.
2: Tamam. Oğlum Caner'im, nasılsın, iyisin misin? Kurban olsun baban sana oğlum. Az kaldı kuzum benim, az kaldı, sabrettim. Bak yalnız beni üzüyormuşum, bir şey yemiyormuşum, bir şeyler ye. Canını sıkma oğlum benim. Kurban olayım, bak annen geldi bana anlattı, dudakların yarı olmuş oğlum. Kendine iyi bak kuzum, bizleri düşünme bak. Senden çok işlerimiz var, çalışacağız, sırt sırta vereceğiz oğlum benim. Canını sıkma, üzülme, o kadermiş oğlum, kadermiş, başımıza geldi bu. Canını hiçbir şeye sıkma oğlum. Anladın mı beni kuzum benim? Bak burada Hamza abinin selamı var, Alıza enişteyin selamı var, Sedat'ın var oğlum, hepsinin var. Musa'ya da çok selam söyle, onun da gözlerinden öperim Musa oğlumun. Annen de öpüyor seni oğlum. Oğlum yok, hiçbir şeye canını sıkma bak kuzum. Bizleri düşünme oğlum. Sen kendin orada iyi olursan biz burada seviniriz. Mutlu oluruz bak oğlum. Kader oğlum, kader, kader alnımıza o yazılmış artık. Oğlum ne yapsak boş, kurban olsun baban. Sıkma canını, sıradaki parçayı sana gelsin benden oğlum benim. Musa'yla sana gelsin, Abdal amcana gelsin. Abdal amcana da çok selam söyle, onu da gözlerinden öperim oğlum benim. Kendine iyi bak kuzum, az kaldı. Tamam abi, çok sağ ol.
0: Peki sizler de sağ olun. Allah kavuştursun. Hayırlı, evet. Hayırlı akşamlar tekrardan, selamlar olsun.
2: Sağ ol abim, Allah razı olsun abim.
0: Allah evet abim. Rabbim cümlemizden razı olsun. Tekrardan hayırlı akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Şöyle bakalım arkadaşlar. 22.10 yaptık saatlerimizi. Hemen şöyle diğer bir bağlantımıza geçeceğiz, var ise 0555 110 25'ten bağlantıları alıyoruz. Diğer bir bağlantımız, bakalım nereden geliyor. Evet, hoş geldiniz.
4: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleyküm selam.
4: Hayırlı akşamlar olsun abi. Bafraççı cezaevinden arıyorum.
0: Eyvallah Bafraççı, selamlar Hoca diyelim.
4: Hoca Reis Ali Kaplan'ın arkadaşlarına selamı var abi, onları duyurmak istiyorum.
0: Tabi, aktar buradan, paylaş.
4: Koca Reis Halil Kaplan'dan Alaçam'ın Deli Kızı bir tanesine gelsin sıradaki bütün parçalar. Ve yeğeni Eyüp Kaplan, kardeşi Celal Şahin Şen, Tamer Koparan, İbrahim Koparan, Kenan Aslan, Davut Akkaya, Burak Şahin, Yücel Sayın, Samsunlu değerli dostu Turan Altuya, Mert Ali Yavuz, Yücel Sayın, Kibar Yılmaz, Ferdi Karaöz, Hüseyin Koloğlu ve kıymetli dostu Cemal Söyleyen'e gelsin abi. bir arkadaş var abi, onu da vereceğim.
5: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun, hoş geldiniz.
5: Ben Bafra Çikezi evinden, Çarşambalı Musa Şencan.
0: Evet, aktarın buradan paylaşın duyguları.
5: Bafra Açık yatan Gökhan Çamur, Koca Reis, Ali Kaplan'a ve beni tanıyan tanımayan tüm kader makbullerine selam olsun. Çarşamba cezaevine, Samsun'a, herkese selam. Az birini veriyorum.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
4: Açık Cezaevine Recep Demir ben.
0: Hemen aktarın buradan, paylaşın.
4: Babam Recai Demir, amcam Alperen Demir, kardeşim Efe Demir, yeğenleri Polat Poz, Ömür Demir, Uğur Demir. Hepsine selam olsun. Kendilerine iyi baksınlar. Hepsinin gözlerinden, ellerinden öpüyorum. Bülent Kaya'da selam olsun. Ben konuşmuyorum.
0: Evet, Bafra Açık'tan aldık bağlantımızı. Şöyle devam edelim bakalım arkadaşlar. Bağlantılar gelmeye devam ediyor. 0555 110 25. Aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Var mı bağlantı? Bağlantı var ise bağlantıya geçeceğiz, yoksa şarkılarımız var. Paylaşacağız elbette ki en özel, en güzel eserleri. Peki şöyle bakalım, Fatih Kısaparmak gelsin.

0: Türkü Baba güzel bir eserdir, yorumdur. Fatih Kısaparmak'tan göndermiş olduk. Murat kardeşim iyi geceler, sıradaki parça Murat Gündüz ve Remzi Öztürk için gönderirsen sevinirim demiş. Remzi abi selamlarım olsun. Remzi abiye selamlarımızı iletmiş olalım. Bütün dolmuş şoförlerine 1, 2, 3, 4, 5 hat. Kocaman kucaklar dolusu saygı selamlarımız olsun. Aynı şekilde sarı papatyalarımız taksici camiası dinliyor. Onlara da selamlarımız olsun. Şöyle hattımızı tekrardan aktif hale getirdik. Varise bağlantı istiyorum arkadaşlar. Bafra Soğutma Samet Yılmaz selamlarımız olsun. Bafra Soğutmamız dinliyor aynı şekilde. Evet, 0555-110-25'ten alıyorum bağlantıları. 0555-110-25'i tuşlayarak canlı bağlantıya dahil olabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle anonstayken arayın ki arkadaşlar, şimdi şarkılar esnasında ya da reklamlar esnasında o şarkıyı kesip de sizi yayına almam mümkün değil. Ya da reklamları kesip de yayına almam mümkün değil. O yüzden direkt olarak beni anonsta yakalarsanız direkt olarak yayına katılabilirsiniz. Ama onun dışında maalesef şarkıları bölük bölçük edemiyoruz. Evet, bakalım şöyle diğer bir bağlantımıza. Bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi? Hattan düştü dinleyicimiz. 3807. Dediğim gibi şarkıları bölük bölçük yapmak etmek istemiyorum. O yüzden ricamdan anonstayken beni arayın ki direkt olarak alayım sizi yayına. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Nereden kim arıyor? Telefona biraz daha yakın kalabilir miyiz?
1: Alaçam'dan arıyorum ben.
0: Alaçam. Selamlarımız olsun Alaçam'a. Kimimiz var? Kime sesleneceğiz?
1: Bafra Açık'ta Zahra Baba için aramıştım. O kendini biliyor.
0: Tamam, aktarın buradan duygularınızı, paylaşın.
1: Canım benim, seni çok seviyorum, seni çok özledim. Kalmadı. Kısa bir zamanın kaldı. Biraz daha sabır diyorum. Ve sıradaki tüm güzel parçaları sana armağan ediyorum. Kendine iyi bak. Gecen güzel olsun.
0: Peki, sizlerin de gecesi güzel olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah kavuştursun. Evet, devam edelim bakalım. 0555-110-25 0555-110-25'ten bağlantıları almaya devam ediyorum. Arkadaşlar, programımızın formatı canlı bağlantı. Mesaj ya da istek değil. O yüzden ricamdır. Vermiş olduğumuz numarayı arayarak canlı bağlantıya katılın. Evet, mesaj var ama formatın dışına çekmek istemiyorum. İstek var, mesaj var. Yani bunlara ben girersem program formatını kaybeder, beni kaybeder diğer taraftan. O yüzden çok rica ediyorum. Canlı bağlantıya katılmanız gerekiyor. Bakalım şöyle diğer bir bağlantımız. Bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nereden kim arıyor bizi?
2: Ben Ceyhan'dan arıyorum.
0: Kimimiz var? Kime sesleneceğiz?
2: Oğlum Musar var.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
2: Oğlum inşallah iyisindir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün zeytinlerimize zehir sıktık. Seni seviyoruz oğlum. Senin yanına gelip sarılmak çok güzel bir şeydi. Arkada bırakmak daha zor bir şey. Bugünlerimiz de geçecek elbet. Kavuşacağız inşallah. Allah'a emanet ol oğlum. Sıradaki şarkılar oğlum ve arkadaşı Caner'e gelsin ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler olsun. Baban da düğünden geldikten sonra arar. Ablan da arkadaşı geldi. Onu da sonra arar seni oğlum. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum. Hayırlı akşamlar Murat Bey.
0: Peki. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah kavuştursun hayırlı tekrardan. Geceler. Selamlar. Sağ olun. Evet. 0555-110-25. Buradan alıyoruz bağlantıları. 0555-110-25. Şöyle bakalım diğer bir bağlantımız gelsin. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor selam, bizi?
3: Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Bafra Açık'tan arıyorum abi.
0: Aleykümselam. Bafra Açık'a da selamlar bizlerden olsun. Aktarın buradan duyguları, paylaşın.
3: C9 koğuşunda yatan Mami Çatal abime, Fatih Yaman kardeşime, Orhun Koca abime, Barış Agas, Kantar İsmail, Polat Çelik kardeşime selamlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum abi.
0: Peki, geceniz güzel olsun.
3: Abi arkadaş vereyim abi.
0: Hemen hızlı bir şekilde alalım.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
3: Hayırlı yayınlar.
0: Çok sağ olun.
3: Bafraçık Dizam'dan arıyorum ben. Osman Kağan Akyol ismim. Ben C15 koğuşuna selam göndermek istiyorum. Savaş Esmez abime, ondan sonra Gökmen Yeryaran abime, Murat Ayar abimize, ondan sonra Barış Köseoğlu. İşte artık beni seven bütün dostlarıma selam gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum abi.
0: Peki, hayırlı akşamlarınız olsun. Allah kurtarsın. Hayırlı akşamlar abi. Tekrardan.
3: Abi hayırlı akşamlar.
0: Şöyle bakalım. Selam Murat abi. Hayırlı akşamlar. Ben Köfteci Şakir. Şakir demiş. Bütün kader mahkumlarına selam. Beni unutma demiş. Tamam. Aktarmış oldum. Paylaştım. Valla Şakir, canlı bağlantı alıyorum. Canlı bağlantı. Onun dışında çok fazla mesajlara girmek istemiyorum. Bakalım şöyle. Hoş geldiniz. Evet. Radyomuzu kapatabilir miyiz? 69.55.
4: Abi. Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
4: Samsun Balsa'dan arıyorum. Samsun Balsa TET dizisinde olan Muhammed Bulut abime selamlarımı iletiyorum buradan.
0: Aleyküm selam.
4: Ben Ersin Aslanlıvat abim.
0: Evet Ersin, aktar buradan.
4: Valla selamlarımızı iletiyoruz. Burada
0: evet. Ersin, telefonun çekmiyor bu arada.
4: Murat abi sesiniz geliyor mu?
0: Geliyor da kesik geliyor.
4: Muhammed abi, canın sıkılmasın abi. Üzülme Allah'a. Bugünlerde geçecek. Osman eniştenin de tam var. Ablamın, bütün ailenin. Herkes. Seni bekliyoruz abi. Çekilmiyor. Bu kadar Murat abi.
0: Peki. Hayırlı geceleriniz olsun.
4: Sağ ol abi.
0: Allah kavuştursun. Evet. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Daha sonra iki güzel eser göndereceğiz. Bağlantılarımızı bir tamamlayalım. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden kim arıyor bizi?
5: Adana Ceyhan'dan arıyorum. Musa için aradım.
0: Tamam, aktarın buradan, duyguları paylaşın.
5: Canımın içi nasılsın? İnşallah iyisindir. Biz iyiyiz, şükür iyi. Farka getirdim. Farkta oynuyor. Şu an daha eve geçmedim. Gördük seni, çok çirkin sesini de duydum. İyisindir inşallah. Bir sorun yoktur. Az kaldı, bugünler de geçecek. Biz seni sabırla bekliyoruz. Sıkma canını. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Teşekkür ederim abi.
0: Peki, bizler teşekkür ederiz. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun.
5: Teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Hayırlı
5: abi.
0: Akşamlar. Şöyle var mı bağlantı? Var ise bağlantı. Şarkı vaktimiz geldi. Reklam vaktimiz geldi çünkü. O yüzden dolayı. Yayın arkasında vallahi dakikalarla yarışıyoruz. O yüzden dolayı bir şarkı vereceğiz. Hemen sonrasında ise reklamlara bir geçiş yapacağız. Bakalım hattımıza. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nereden kim arıyor bizi?
6: Samsun Batra'dan arıyorum.
0: Kimimiz var?
6: Eşim Kürşat Kaynak.
0: Kürşat Kaynak.
6: Evet.
0: Aktarın buradan, duygularınızı paylaşın.
6: Onu çok sevdiğimi, çocuklarımın benim annemin çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum. Annesinin çok selamı var. Bu kadar. Teşekkürler.
0: Peki, bizler teşekkür ederiz. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun.
6: Amin inşallah. İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun.
6: Hayırlı akşamlar.
0: Şöyle Ahmet Kaya eserini verelim arkadaşlar. Sonrasında ise minik bir reklam aramız. 1 dakika 13 saniyelik bir tanıtım arası gözüküyor. Reklamlardan sonra buradayız.

0: reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Dinleyicilerimiz 0555-110-25'i tuşlamaya devam etsinler. 0555-110-25'ten bağlantıları almaya devam ediyoruz bizler. 22.36 yaptık saatlerimizi, güzel bir pazar akşamında. Sıcak ama yine de güzel değil mi? Yine dışarılarda sesimiz ulaşan birçok dinleyicimiz var. Trafikte özellikle. Herkese hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Şöyle bakalım, 70-61 gelsin. Bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, sesimi alamadılar. Onların sesi geliyor ama. Peki, inşallah tekrar ararlar. Şöyle hattımızı tekrardan yeniledik arkadaşlar. Son saatimizde de son bağlantıları alacağız. 23 itibariyle onun da bilgisini verelim. Hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Evet, alabiliyor musunuz sesimi şu anda?
1: Evet, şu an alıyorum.
0: Evet, hoş geldiniz. Nereden? Kim arıyor
1: hoş
0: beni?
1: Hoş buldum. Ben Samsun Bafra'dan arıyorum. Azra Nur Gültaşkın. Bafra Kapalı Cezaevinde tutuklu yargılanan Azat Taşkın ve Can Polat Taşkın'ın ablasıyım.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
1: Onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum öncelikle. Onları çok özledik. Burnumuza tutuyorlar. İnşallah bir an önce çıkacaklar içeriden. Her gün onların isimlerini anıyoruz. Yani her gün eksikliklerini hissediyoruz. Babamın da Cevat Taşkın, onlara çok selamı var. Omuzları dik, başları ak olsun. Kesinlikle hiçbir şeyi dert etmesinler. Bu şekilde kız kardeşime veriyorum şimdi. Ben Azat Taşkın ve Can Polat Taşkın'ın kardeşiyim. Canım ablem, sizi çok severim. En yakın zamanda beraberiz. Bir bakmışsın Yusuf'a, bir bakmışsın Yusuf Mısır'a Sultan. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.
0: Peki. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun.
1: Amin.
0: Evet. Devam edelim bakalım. Var mı bu arada eklemek istediğin? Yok herhalde. Tamam. Hattan ayrıldı dinleyicimiz. Diğer bir bağlantımız gelsin. 1789. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
2: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abi.
0: Nereden kim arıyor bizi?
2: Adana Ceyhan'dan arıyorum. Musa için aramıştım.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
2: İyi akşamlar yeğenim Musa, iyisin inşallah. Bugün de konuştuk, sesini duyduk. Ne bir arayayım dedim. Üzülme yeğenim, bugün de geldi geçer Allah'ın izniyle. Kafanı takma. Oraya girip de hiç orada kalan yok. Allah'ın izniyle bir gün çıkarsın. İçimize karışırsın. Kafayı takma. İnşallah ikinci mahkemede çıkarsın. Gelirsin yanımıza. Katılırsın. Allah'ın izniyle. Kendine iyi bak. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol. Arkadaşlarına selam söyle. Bir sana da veriyorum. Elif'in nişanlısı, o da konuşacak.
3: Merhabalar Musa, ben Birkan. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. İnşallah çıkarsın. Bir gün tanışırız seninle. Bir diyecek bir şeyiniz var mı başka? Konuştum. Evet. Konuşacağınız bir şey var mı? İyi akşamlar tekrardan.
0: Peki, hayırlı akşamlar. Biz daha teşekkür ederiz. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Hattı yenileyerek. Bağlantılar gelmeye devam etsin. Bir yandan da şarkılarımızı elbette ki hazır etmeye çalışıyoruz. 24'ten sonra özel ve güzel yine bir liste bırakacağız buraya sizin için. Bizler bir pazar değil, her pazar 21-24 saatler arasında elimizden geldiğince huzurlarınızda olmaya çalışıyoruz. Bu aralar dediğimiz gibi biraz sağlık problemlerimiz var. O yüzden bazı haftalar es geçebiliyoruz, pas geçebiliyoruz. Buna bağlı olarak da kusuruma bakmayın arkadaşlar. Yani dediğim gibi hastalık, sağlık her şeyden önce geliyor. Böyle kendimi iyi hissettiğim sürece yine huzurlarınızda elimizden geldiğince olmaya çalışacağız. Bununla alakalı bilgi zaten WhatsApp kanalımız var. Radyo Moda WhatsApp kanalımız var. Kanal üzerinden bilgilendirmeyi yapıyorum.

yapıyoruz ya da durum paylaşıyoruz. Bir şekilde dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Buna bağlı olarak da Radyo Moda WhatsApp kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Var mı bağlantı? Bağlantı varsa bağlantıya geçeceğim. Yoksa ne yapacağız? Şarkı göndereceğiz. Şarkıları paylaşacağız. Şöyle bakıyorum, 83.55 ne demiş? Birini bu kadar sevebileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Şimdi sesini duymadığım, görmediğim an canım acıyor. İlahi Düş, Kurban Olduğum şarkısını çalar mısın? Bu şarkı Hakan Yaman'a gelsin, onu çok seviyorum demiş. Peki, göndereceğim, kırmayacağım. Şöyle Hilal Zerdüş'ten kırmayacağım, güzel bir eser göndereceğim. Arkadaşlar, yayında verdiğim numarayı aramanız gerekiyor. Reklam hatları, evet, her hafta olduğu gibi susmuyor, çalıyor. Ama yayında verdiğimiz bir numara var, 0555 110 25. Buradan bağlantı alabiliyoruz. Yani sizleri anlıyorum. Şimdi Google üzerinde Radyo Moda iletişim olarak verilmiş bir numara var. Ama orası stüdyoya bağlı olan bir numara değil ne yazık ki. Reklam ajansına bağlı. Mesai saatleri içerisinde oradan bilgi alabilirsiniz. Ama yayınlarla alakalı tabii ki dediğim gibi istekmiş, mesajmış ya da canlı bağlantıymış. Bununla alakalı bir katılım oradan sağlayamazsınız. Ricamdır. Şimdi haritalarda evet bir numara vermemiz gerekiyor. İletişim numarası vermemiz gerekiyor. Ama o numara dediğim gibi yayınlarla alakalı olan bir numara değil. Ne bileyim, radyo televizyon üst kurulundan ararlar. Bir kan lazım olur, bir şey için ararlar. Reklam için ararlar. Özel bir durum vardır, onun için ararlar. Orada bir iletişim numarası olması gerekiyor. O yüzden yayın numarasıyla yayına bağlı olan numarayla haliyle normal iletişim numaralarımızı bir ayırmamız gerekiyor. O yüzden oradan iletişim kuramazsınız arkadaşlar bu saatte. Ya yani özellikle cumartesi pazar günleri kapalı orası. Peki, gelsin bakalım Hilal Zerdüş.

0: Elazığ Düş, kurban olurum dedik, geçtik. Şöyle devam edelim. Sayılı gün devam ediyor. Canlı bağlantılar nezdinde. 102.5 Radyo Moda'dasınız. 102.5 Radyo Moda'da Sayılı Gün programını dinlemektesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz var ise onlar da programımıza hoş geldiler. Sıklıkla belirttiğimiz gibi bir pazar değil, her pazar bizler 21-24 saatler arasında elimizden geldiğince huzurlarınızda olmaya çalışıyoruz. Bu hafta olduğu gibi. Şöyle hattı aktif hale getirdik canlı bağlantılar için arkadaşlar. Anonstayken arayın ki hızlı bir şekilde alabileyim arkadaşlar. Bunu her ne kadar söylesem de gene de dinleyenlerimiz şarkılar yayındayken arıyorlar. Böyle de bir durum söz konusu. Peki bakalım bağlantımıza hoş geldiniz.
1: Alo, merhaba Murat Bey.
0: Merhabalar, hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
1: Hoş bulduk. Adana Ceyhan'dan arıyorum ben, Tamer. Musa için aramıştım oğlum için.
0: Aktarın hemen buradan. Duyguları paylaşın.
1: Oğlum nasılsın? İyisin, iyisindir inşallah. Biz çok iyiyiz. Merak etme. Köydeydik. Gezdik, hatta konuştuk seninle. Düğündeydim ben. Yeni geldim oğlum. Hiçbir şey kafana takma. Her şey çok güzel olacak. Az kaldı. Mutlu günler, nice güzel günler seni bekliyor. İnşallah doya doya geçirdiğin günleri doya doya yaşayacaksın oğlum. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. Hiçbir şeyi kafana takma oğlum. Caner Kök arkadaşına, Koğuş arkadaşlarına kucak dolusu sevgiler. En güzel geceler sizden olsun oğlum. Sıradaki şarkı sana ve Koğuş arkadaşlarına gelsin oğlum.
0: Peki, güzel bir eser göndermeye çalışacağız. Hayırlı akşamlarınız olsun tekrardan.
1: Hayırlı akşamlar Murat Bey. Allah'a emanet olun.
0: Sağ olun.
1: Saygılar efendim.
0: Sağ olun. Sizler de Rabbim emanetsiniz. Hayırlı akşamlar. Evet, devam edelim bakalım. Şöyle hattımızı tekrardan yeniledik. Evet, bizlere internet ortamında Radyo Moda, Google gibi böyle internet arayıcılarınıza Radyo Moda yazıyorsunuz arkadaşlar. Birçok uygulamada, birçok web sitesinde varız. Buralardan takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz dünyanın dört bir yanından. Radyo Moda yazmanız yeterlidir. İnternet ortamından Radyo Moda olarak aratmanız yeterlidir. Bakalım şöyle hattımıza hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Radyomuzu kapatabilir miyiz? Nereden, kim arıyor bizi?
2: Ben Samsun Bafra'dan Engin Taşkın, içeride yatmakta olan Azat Taşkın, Can Bulat Taşkın kardeşime burada selam göndermek istiyorum.
0: Tamam, aktarın buradan.
2: Evet, şu an yanımda Sefa Taşkın, Alperen Taşkın, Eray Vural, İsa abi, İlhan Taşkın var. Hepsi burada, sıkıntı yok. Onlara canlar feda, Allah'a emanet olsunlar. Burada bir sıkıntı yok. Gönülleri rahat olsun. Hepsine selamı var.
0: Peki, geceniz güzel olsun, Allah kavuştursun.
3: Murat Bey, ben İlhan Taşkın. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Amcam Cevat Taşkın'ın da kardeşlerimize çok selamı var. Ben de onları çok seviyorum. Güzel olsun, sevgiler yollamak istiyorum. En yakın zamanda beraberiz inşallah. Az bir zaman var önümüzde. Güçlüyüz, dikiz her zaman olduğumuz gibi. Onlar da güçlü olsunlar, dik dursunlar. Onları seviyoruz, onlara canlar feda. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay gelsin. Allah'a emanet.
0: Eyvallah, eyvallah. Allah kavuştursun. Hayırlı akşamlar tekrardan.
3: Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar.
0: Bakalım şöyle, diğer bir bağlantımız var ise devam edeceğiz. Yaklaşık bir 5 dakika sonra artık son saatin içerisinde olacağız. Ve bakalım şöyle diğer bir bağlantımıza bizler. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun.
4: Sizin de aynı öyle olsun. Ben İstanbul'dan Süleyman Başokur'u arıyorum.
0: Tamam. Aktarın buradan duyguları.
4: Tamam. Tamam. Oğlum Süleyman. Nasılsın yavrum? Allah iyi etsin. İnşallah hep birlikte arkadaşlarınızla çıkacaksınız. Salı günü inşallah dedikleri gibi çıkarsa bayağı bir şeyler olacak. Dilerim Allah'tan çok güzel olur. Tüm arkadaşlarına çok selam söyle. Onlar da benim bir yeğenlerim, yavrularım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Süleymancığım, ben seni çok öpüyorum yavrum. İnşallah kavuşuruz. Hoşça kal, iyi akşamlar.
0: Peki, geceniz güzel olsun.
4: Kardeşim,
0: Allah kavuştursun.
4: İyi akşamlar. Hadi Allah'a emanet olun.
0: Çok sağ olun. İstanbul'a selamlar.
4: Senden de razı olsun.
0: Amin. Kardeşim, cümlemizden. Selam. Cümlemizden.
4: Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol.
0: Evet, devam edelim bakalım. Yaklaşık bir 20 yıl İstanbul'a yayın yaptık. 11 yıldır da memleketimize hizmet vermeye çalışıyoruz. 11 yıldır da Samsun'umuza, Bafra'mıza yayın yapmaya çalışıyoruz. İstanbul tabii başka İstanbul. Orada da beğeniyle dinleyen, hala takip eden birçok dinleyicimiz var. Hepsine kocaman kucaklar dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Şöyle bakalım hattımıza. Hoş geldiniz.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
5: Sağ olun, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar Murat Bey.
0: Sağ olun, sağ olun. Bafra Açık'tan kim arıyor?
5: Ben Cüneyt Akkaya. Hayırlı akşamlar
0: hayırlı
5: diliyorum.
0: Hayırlı akşamlar.
5: Hayırlı yayınlar. Rabbim güzel yayınlar nasip etsin.
0: Amin. Önce evet. Her şeyden önce sağlık. Sağlık olduktan sonra gerisi oluyor.
5: İnşallah, hayırlısıyla inşallah.
0: Evet.
5: Bafra kapalı cezaevinde bulunan babam Davut Akkaya. Onu kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Onu öpüyorum. Kendine iyi bakmasını diliyorum. Buradaki tanıdıkların ona selamı var. Babacığım kendine iyi bak. Gecen güzel olsun. Yanında bizi tanıyan bulunan arkadaşlara da selam olsun. Fostik dayının Fuat Kaplan'a ona çok selamın varsın. Buradan Fuat Kaplan'a da selam olsun. Ayrıyetten Süleyman Özdilger Arıza Silo. Değerli kayınçom kendine iyi bak. Gecen güzel olsun. Seni öpüyoruz. Arkadaşların da sana selam var. İlkay Akkaya. Ona da çok selam olsun. Murat Yalçın, Arif Keskin, Burhan Deniz, Kadir Dik, Özcan Timaş, Serkan Sarıkan, Oğuzhan Bülbül, Yasin Işık, Burak Şahin, Tamer Koparan, Kenan Arslan, Ufuk Bedir, Eren Kılıç kardeşime özellikle çok selam olsun. Kendine iyi baksın. Onu öpüyoruz. Selamı geldi. Allah'ım hepsinin yardımcısı olsun. Ayrıyetten kuzenlerimiz var. Abi kardeşim var. Emre Akkaya, Uğur Akkaya, namı değer Lazur, Onur Deniz, Hami Deniz, Erkan Deniz, Tuncay Deniz, Kadir Sarı Usta, Burhan Deniz, Ömer Deniz. Bunların da herkese selamı var. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Sıradaki tüm parçalar onlara gelsin. Ayrıyetten Koğuş'un PVC Koğuş'u 2016'da bulunan Bayram Uzay, Ramazan Talih, Abdullah Yaştap, Abdülbaki Algan, Fatih Şen'in de abisine Erdem Şen'e çok selam var. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Ayrıyetten burada bir tane abim var. Mustafa Pak abim. Onun da Ufuk Bedir'e çok selam var. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Bizi tanıyan herkese selamlar. Hayırlı yayınlar, hayırlı geceler abi.
0: Peki, geceniz güzel olsun.
5: Çok teşekkür ederiz. Yayının da devamını dileriz.
0: İnşallah.
5: Allah'a emanet.
0: İnşallah. Hayırlı geceniz olsun.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Son 50 saniye bu arada. Hatta 40 saniye.
5: Ben Mustafa Pak, buradan Kapalı'da yatan Osman Duygu kardeşime, A17'de yatan Ufuk Bedir'e, Can kardeşim, Kral kardeşim, İnşallah en yakın zamanda gelmeni temenni ediyorum. Mektuplarını aldık. Ayrıca Bafra Açık'ta yattığımız tüm dostlarımıza selam olsun. Hepsine ayrı ayrı selam olsun. Turan Altun abime, Osman Demir kardeşime, Ferdi Çakır'a ve dostlarına selam olsun. Herkese hayırlı geceler diliyorum.
0: Peki, geceniz güzel olsun. Aleykümselam. Çok sağ olun. Evet, süreleri doldu ve düştüler. Peki, şöyle 22.56 yapmışız saatimizi. Bir bağlantı daha alırsak mı? Bir bağlantı daha alalım hemen. Hoş geldiniz.
6: Selamünaleyküm, hoş bulduk.
0: Aleykümselam.
6: Selamlar olsun abi, şu an Ankara'dayım. Eşimle Edman'a da seslenmek istiyorum.
0: Tabii, aktarın buradan, duygularınızı paylaşın.
6: Rica etmana. Seni çok seviyorum hayatım. Sen benim ilk defan aşkımsın. İyi ki hayatımdasın. Az kaldı zaten kurban oldu. Seni çok seviyorum. Hiç beni bırakmayacağını da biliyorum. Ben de seni bırakmayacağım. Çocuklarımız da seni çok seviyor. Kızımızı uyuttum hayatım. Annemin de sana selam var. Annem de seslenebilir mi?
0: Tabii, alalım hemen. Annenin de sesini duyurmaya çalışalım.
7: Evet, rica ederim. Abaz oğlum olur. Nice seneler mutlu günler olsun. Kızımla beraber.
6: Teşekkürler Murat abi. İyi yayınlar. Bu arada Gül Çiçek Manaz ben. Hayırlı akşamlar abi.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bağlantılar gelmeye devam ediyor. Abi Güler Duman'dan umudum var. Çalar mısın Musa için dersen çok sevinirim. Peki, göndereceğim, paylaşacağım. Hatta gönderelim. Sonrasında kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra 3. bölümümüze geçiş yapacağız. 2. bölümümüzü tamamlayacağız. 3. bölümümüze, yani 3. saatimize, son saatimize geçiş yapmış olacağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: 23.07 saatler devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hattımızı tekrardan bir aktif hale getirelim. Belirttiğimiz gibi 23.07 yaptık saatlerimizi. 23.30 itibariyle de canlı bağlantıları bu arada sonlandıracağız. Sıklıkla belirttiğimiz gibi 23.30'a kadar da bir 20 dakikamız var sanırım. Bu 20 dakikayı da en güzel şekilde inşallah canlı bağlantılar nezdinde değerlendiririz diye düşünüyorum. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz var ise onlar da Sayılı Gün programına, Kader Mahkumlarına özel ve özgü hazırladığımız Sayılı Gün programına hoş geldiler. Şöyle hattımızı tekrardan bir aktif hale getirelim ki var ise canlı bağlantı istiyorum. 0-555-110-25'ten bağlantıları alıyoruz. 0-555-110-25. Belirttiğimiz gibi bir 20 dakikamız var. 20 dakika sonra bağlantıları sonlandırmış olacağız. 24 itibariyle huzurlarınızdan ayrılacağız. Önümüzdeki hafta kaldığı yerden Sayılı Gün devam ediyor olacak. Bir bakalım şöyle hattımıza. Hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Bafra Açık'tan kim arıyor?
1: Alo.
0: Evet, sizdeyiz. Bafra Açık'tan kim arıyor?
1: Ben Bafra Açık'tan arıyorum.
0: İsim alo. Alalım, isim alalım.
1: Sesiniz gelmiyor.
0: Yani sizin geliyor. Sizin gayet iyi geliyor.
1: Ha, şu an geldi.
0: Telefonumuzda bir problem var sanırım. Sizin gayet iyi geliyor. Aktarın buradan duygularınızı. İsim alalım öncelikle.
1: Ben Çarşambalı Musa Şencan. Kapalıda yatan Mustafa Yazıcı'ya. Tüm Bafra Açık cezaevine. Halit Kaplan'a. Dayım giden 7 günlerine. Ona çok çok selam. Ceza bitmez dedi. Ceza yedi sonunda. Az bir arkadaşa veriyorum bir saniye.
2: Ben de konuşma abi. Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Abi, Kocareis Ali Kaplan'ın kardeşlerine selam göndereceğim.
0: Hemen aktarın buradan, paylaşın.
2: Abi, öncelikle Alaçam'ın delisi bir tanecik aşkına gelsin bütün parçalar. Ve yeğeni Eyüp Kaplan, kardeşi Celal Şahin Şen, Tamer Koparan, İbrahim Koparan, Kenan Aslan, Davut Akkaya, Burak Şahin, Yücel Sayın, Samsunlu değerli dostu Turan Altu, Mert Ali Yavuz, Yücel Sayın, Kibar Yılmaz, Ferdi Karaöz, Hüseyin Koloğlu ve kıymetli dostu Cemal Söyleyen'e. Bir de abi Celal Ağa'ya buradan selamlar olsun. Kardeşi yanımızda, rahat, sıkıntısı yok abi. Seni bekliyoruz dört gözle buraya gelmeni. Abi, benim söyleyeceklerim bu kadar. Yayını yaptığın için de senden teşekkür ediyoruz abi. Bir arkadaş var, onu da vereyim abi.
0: Hemen hemen bir dakikamız var. Bir dakika.
1: Selamun aleyküm Murat abi, kolay gelsin.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
1: Abi kolay gelsin. C9 koğuşunda yatan Mami Çatal abime, Polat Çelik kardeşime, Fatih Yaman, Orhun Koca, Samet Özdemir, Uğur Akkaya, Kantar İsmail, Barış Ayvaz abilerime hepsine selam olsun. Hayırlı geceler diliyorum abi cümleden.
0: Peki, Allah kurtarsın tekrardan.
1: Sağ ol abi, Allah razı olsun.
2: 1-12 koğuşuna da selamlar olsun abi.
0: Tamam. İbrahim Karakol abi. 1-13 selamlar bizlerden de olsun. Var mı eklemek istediniz?
1: Yok abi, sağ ol.
0: Peki, hayırlı geceleriniz olsun.
1: Hadi geceler.
0: Evet, Bafra Açık'tan aldık bağlantımızı. Keşke kapalıdakiler de katılım sağlayabilseler ama onların öyle bir imkan ve fırsatı olmadığı için açıktakileri alıyoruz. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor?
3: İyi akşamlar, ben Samsun Bafra'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Kimimiz var?
3: Bafra Kapalı Cezaevinde yatmakta olan B8 koğuşundaki Dursun Sezgin'le eşiyim.
0: Dursun Sezgin, peki.
3: Evet, doğrudur, eşiyim. Başta ailesi olmak üzere onu tanıyan ve soranların selamını iletiyorum kendisine. Ve sıradaki parçaya aynı koğuş arkadaşları olan Emrah Öz ve Onurcan Aşçı'ya armağan ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah kavuştursun.
3: İyi akşamlar. Sağ olun.
0: Evet. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Şöyle hattı tekrardan bir yenileyelim. Özellikle düşüremeyen dinleyenlerimiz var ise son 20 dakikamız. Bu 20 dakikayı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. 0555 110-25 aramaya devam ediyoruz. 0555 110-25. Yollarda yine dinlemekte olan 102.5 karasal frekansımız üzerinden sesimize ulaşan dinleyenlerimize de selamlar diyelim. Onlara da hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Trafikte. Sağ olsunlar, onlar da yolculuk esnasında bizleri dinliyorlar, bizlere kulak misafiri oluyorlar. Hepsine hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Gelsin bakalım Metin Şentürk, güzel bir eserde Metin Şentürk'ten paylaşalım.
4: Bakışlarındaysa kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.

Ben senin olayım, sen de benim ol. Metin Şentürk. Valla bu şarkının hemen akabinde bu şarkı gider diye düşündüm. Sinan Özen gelsin bakalım. Akabinde ise var ise bağlantı istiyorum. 0555 110 25 arkadaşlar. Son bağlantıları alıyoruz artık. Az sonra kapatacağız hatta.

0: yine de seni düşünüyorum. Bir kitle var ki programımızın başından sonuna kadar dinliyorlar ilgiyle, sağ olsunlar. Onlar için de özellikle bu şarkılar, yorumlar onlar için de gelmiş olsun. Şimdi şöyle geçelim canlı bağlantılara arkadaşlar. Sıklıkla belirttiğim gibi şarkılar esnasında arıyorsunuz ama şarkıları kesip maalesef yayına alamıyorum sizleri. Özellikle anonsta arayın ki şu an olduğu gibi. Anonsta arayın ki hızlı bir şekilde canlı bağlantılarımızı gerçekleştirebilelim. Bakalım şöyle hemen attığımıza. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Merhabalar. Hayırlı yayınlar. Çok, Samsun Bafra'dan arıyorum.
0: Çok sağ olun. Samsun Bafra'dan kim arıyor?
1: Ben Nur. Dursun Sevgi'nin kardeşiyim.
0: Tamam.
1: Kapalı'da B8 kursundaki abime onu çok sevdiğimizi ve özlediğimizi iletmek istiyorum. Aklımız, kalbimiz seninle can parçam, iyi ki varsın. Annemin, babamın, ablalarımızın sana çok selamı var. Abimi ve koğuş arkadaşlarını Allah'a emanet ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar.
0: Çok sağ olun. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun.
1: Teşekkür ederim. Amin. Teşekkürler.
0: Evet. Var ise diğer bir bağlantı hemen gelsin arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Yavaş yavaş vedaya doğru ilerliyoruz. Bir 8 dakikamız var gözüküyor. 8 dakika sonra sonlandırmış olacağız canlı bağlantıları. Şöyle hattımızı yeniledik. Var mı bağlantı? Var ise... Var ise bağlantılarla devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi zaman daraldı. Az sonra kapatacağız hattı. Öncesinde 23.30 itibariyle bir reklam aramız var tabi. Reklamlar öncesinde hattı kapatacağız. Bilginiz ola. Bağlantıya katılmak isteyen dinleyenlerimiz var ise 0555 110 25'i hızlı bir şekilde tuşlasınlar. Evet, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden kim arıyor ve kimimiz var?
2: Ben İstanbul'dan arıyorum, Bağcılar'dan. Melahat Yılmaz.
0: Melahat Yılmaz İstanbul Bağcılar'dan arıyor. Kimimiz var?
2: Onur Tiryaki oğlum var.
0: Tamam, Onur Tiryaki için aradınız. Aktarın buradan duyguları, paylaşın.
2: Ya geç oldu ama anneciğim, yetiştim şükür sana. Sana sesimi duyurmadan da uyum istemedim. Seni çok seviyorum. Bunu çok iyi biliyorsun. Bunu söylemek için aradım. Sadece seni çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Seni çok öpüyorum ve Allah'a emanet ol. Bütün arkadaşlarımda da saygılar, sevgiler yolluyorum. Diyorum hepinize Allah'a emanet olun. Size de teşekkür ederim Murat Bey. İstanbul'dan sevgiler.
0: Bizler teşekkür ederiz. Bizlerden de İstanbul'a saygı selamlar olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah koştursun.
2: Sağ olun. Size hayırlı geceler. İyi geceler.
0: Bakalım şöyle İstanbul Bağcılar'dan aldık bağlantımızı. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Bir kez daha şöyle hattı yenilemiş olacağım. Şarkılar da sabırsızlanıyor vallahi. Şarkılar bir yandan yayına giriyor, bir yandan ben fon müziğini veriyorum. Bu böylelikle yavaş yavaş az sonra programı sonlandıracağız. 0555 110-25 var ise bir bağlantı. 0555 110-25 var ise bir bağlantı. Peki, kapatıyoruz hattı. Gelsin bakalım alkış. Hemen şöyle Coşkun Sabah eserini verelim yayına. Hattı kapattık, hattı gönderdik. Coşkun Sabah, akabinde kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra birkaç eser, gönlümüzden kopan birkaç güzel eser paylaşarak vedaya geçeceğiz.

bana reva mıydı bu, yoksa hemen sonu gelecek, acıyla dolu bir aşk mıydı bu, yoksa hemen sonu gelecek, acıyla dolu bir aşk mıydı?

1979'lara kadar gittik bu şarkı yorum nezdinde. Genelde fantezi müzik yorumlar aslında Coşkun Sabah ama Türk sanat müziği formatında güzel bir eserdi. Paylaşmış olduk. Dediğim gibi 1979'lara kadar, o yılları her ne kadar bilmesek de hala dinleniyor. Yani eski ama eskimeyen şarkılardan, yorumlardan, türkülerden bir tanesi. Paylaştık. Bu şarkı oğlumla beni anlatıyor. Çok anlamlı oldu. Teşekkürler demiş Melahat Yılmaz. Peki oğlunuz da size gelsin o zaman. Reklam arası verecektim ama şöyle araya bir şarkı daha sıkıştıralım. Koray Avcı, Yakarım Geceleri diyeceğiz. Sonrasında olayı reklama bağlayacağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal.
3: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere.
4: Hadi gel sen de bu masala.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Şöyle son demlerimizde 2026'ya damga vuran eserler, gönlümden geçen birkaç eser paylaşacağım. Sonrasında ise vedaya geçeceğiz. 23.55 itibariyle vedamızı gerçekleştireceğiz dostlar. Kimler dinliyor bilemiyoruz şu anda ama dinleyenler bir ses verebilir en azından WhatsApp üzerinden. Kişiler kendi isimlerini, firmalar, firma isimlerini, şoförlerimiz plakaları yazabilirler. 0555 110-25 radyomoda WhatsApp attı. Buradan bir ses verin bakalım kimler dinliyor?

Karaca Medya'dan sevgili Turgay Karaca, selamlarım olsun. Sevgili Turgay Karaca, Karaca Medya ve ekibine özellikle bu şarkıyı, bu Türkiye'yi bir göndereyim o zaman. Sonrasında ise bakacağız kimler dinliyor dedik. Bir bakacağız WhatsApp'ta kimler dinlemede.

Yaka Kent'e selamlar olsun. Yaka Kent Asma Pınar'dan Gülseren dinlemedeyim demiş Gülseren Hanım. Yaka Kent'e selamlar. İstanbul Alibeyköy sevgili Erdem selamlarımız olsun. Dinlemede olduğunu belirtmiş WhatsApp üzerinden. Selamlarımız olsun İstanbul'a. Selamlarımız olsun Yaka Kent'e. Yine Yaka Kent dışında Gerze'de, Dikmen'de, Sinop'ta. Bu tarafa gelecek olursak Bafra'mızda 19 Mayıs'ta Atakum'da 102.5 frekansımız üzerinden sesimize birçok dinleyicimiz ulaşıyor. Özellikle trafikte biliyorum direksiyonda fırsatları olmuyor. Yazma fırsatları olmadığı için bu şarkı da benden onlara gelsin.

Olmaz artık, olmaz artık. Müslüm Gürses ve Harika Avcı düeti. Şöyle geçelim bakalım. Semicek ve Buken gelsin. Semicek ve Buken, Üzülmedim Ki. Kamuran Anakkor'dan dinlemeye alışkın olduğumuz eserlerden bir tanesi aslında. Azer Bülbül de seslendirdi. 2026 versiyonuyla o zaman, versiyonuyla o zaman Semicenk ve Buken'den bir dinleyelim.

Ve işte bu haftada ve işte bu akşamda bölgenin en çok dinlenilen ve beğenilen radyosunda 102.5 Radyo Moda'da saatleri 23.55 yaptık. Ne yazık ki bizlere ayrılan zaman ve sürecinde sanırım burada sonuna geldik. Programımızın başından sonuna kadar ilgiyle takip eden dinleyenlerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımı ileterek ne yazık ki bu akşamlık huzurlarınızdan ayrılmış olacağım. Önümüzdeki pazar akşamı yine kaldığı yerden sayılı gün devam ediyor olacak. 21-24 saatler arasında unutmayın, haftaya 21-24 saatler arasında tam bu noktada olacağız. Haftaya tekrardan görüşmek ve buluşmak dileğiyle diyelim. Her gününüz güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun. Güzel kalplerinize güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Gökten sevgi yağmuru yağarken şemsiyesiz kalın. Allah'a emanetsiniz. Haftaya görüşmek ve buluşmak dileğiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Balsa'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.

boyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına, dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba, çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden. Bir sigara daha içsen diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda, hüzzam bir peştev çalıyor uzaklarda. Sen masada, önünde yarım bardak bir fırtına. Reis, seni boğuluyorken seviyorum.